cuda nabin Şev rojim yek bi yek çun Havale min vak sterkin Asmanın sqir dikem berbereş Hirsu xofi xoadı bejim Lidi samın şbir nakir Aşku hevi

0: ku?
1: Heyra ma strane me nu dertin, nevsa albume me nu dertin u strambeşe me dixebtin Le gelo nivîskare me çi dikin, heyra nivîskare me şi dixebtin Vay saata wan xweş u yeke juan kiye Yaqub Tilermeniye Vay saata yi xweş ku çikir ye destivisa keskeşin derxisiye U ve pirtuke em jije rebejin Heyra tu ser kefti bi Yaqub Tilermeni Leura nave pirtuka vi bi viyawaye u evji çikir bu vakidin heri daviyen bejin eşbazi hebu nihayca pirtuka viyan nu keskeşine zudeye vaye pirtuka çirokan ya duyem jiye bejin derketi ija hayra çirokan hemşvan hez dikin ya brasi ji çirok xoşin jber veyeke kese ku beje hayra valla ez pirtukan karım bukhoynim qalinin u filanu bevanana çirok gine muzanin usa u pirtuken çiroka ji kese ku haj rupele mazın ditarsın hayra tenne sadu penci rupele meriv vaha da haftiyeke deji tibawar ki meriv karab qadina avqas embejin tişte xoş

0: kiye? Alo, lage ki jule mir kiye? Şu hez kiriyek, uye jie hal diye. Sibir qaytane, khudane bas ku qaytane. Ev yare khatunu, çabrek enarane.
1: TRT Kurdî Radyo, Navenda Müzika Kurdî.

re java. Bakın ya dediler işaret edesler, düşüme dedi, düşüme dedi, düşüme dedi, majorim. Nefis şehirleri bir sene reklamın üstünü yeke, kurmanca yeke, acemme yeke. Ezabı sürersi bir açımın ucam yakacıydı, tırken mi diyeke, benzer abi çabı, kirli abis bir teyli çarpın, diyece, porke, jena, kandile. Gönlümlere cümle kondurayan tabi çartılıyor bilir misin aşka faizli bir emir artar ötedir vazifatı bir gemin emez ehvabi dina barış gülüyor. Mesel kudar tavan dedi kim Ramişan'a gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet'i biter zeyli hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdin ehkab kıp gebir kuharam ne kerem kim geliyor bağlı okur no çıkavurin.

Azir şu minicem yandı, azir acem emdiye kapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı çapın zırafı ç

0: heta hukuknasan, ji saziyên sivîl heta rûspî û malbatên şehîdan, ji gelek kesan fikr û pêşniyaz hatin girtin. Rapora Komisyona Dîrokê hijdê sibata 2026-an ji raya giştî re hat îlan kirin. Ji bo meseleyên raporê de xebatên qanûnî jî dest pê kirin. Serokê meclisê temamî partiyên siyasî yên li meclisê ziyaret kirin.
1: Ümit ve arzu ederiz ki
2: hevya me ev ku beriya meclis bikeve tatile ev kanun derkeve u deriyen devreke nu liber Türkiye'ye veke
1: kapılarını ardına kadar açar.
0: Kanuna li ser hedefa Türkiye bi terör ve hefta bi veleber meclisi.
3: Hepsa Diyarbekir'e dibir u hafızaya millet emeda Khadice'ye gelek xirabe. Bi talimata serukuma Recep Tayyip Erdoğan ev haps ve bibe müze Vezir Çant Turizmi Mehmet Nuri Ersoy ile Diyarbekir'e bu got müzeye bir anini o Navenda Çandı'ya Diyarbekir'e ve 2027'dan da vebe.
4: Şehrin ihtiyaçlarını karşılayan.
2: Ev Navenda Çandı'ya ligor lazımiyen bajer be ve nişan bide ku galetiyen ve deme çavatin ve garandın serkenciye u meksedin başiye. Jivi Ali ve jiv mühime.
0: Van Roger Raşu Tarihi'nin Cuntay'ı ve Nedej Birkir'in. Ve bebeciye çandu hüneri ku berevil demokrasiye be. Ve navendeke prali be. Oj nüfşin nure bebe miras. Hepsa Diyarbekir'e. Di darbeya duazı ilon edeb işkence o muameleye xerab deng dabu. Bi talimata Serok Komar Erdoğan, Hepsa Diyarbekir'e dibe müzeye hafızayı. Vezire Çandu Turizmi Mehmet Nuri Ersoy, li Diyarbekir'e xabati müzeye kontrol giren.
4: 2-3 blok.
2: Se blokin avvel ve bebe müzeye bire u salona peşane. Ensura asliya müzeye ve evbe. Di her du blokin mahî de jî kitêbxane çêdibe. Ev der 47 donime. Li ser 47 donimî û 18500 metre çarçikî müzeya hafızayê û kitêbxane çêdibe.
0: Xebat gihaşte merheleya dawî.
4: Son aşamaya geldik.
2: Em hatin qonağa dawî. Niha karên ceryan û mekanîk li ber qedandinê ne. Muhtemelen di mehên ewilên sala 2027'an de em ê vekin.
0: Talimata müzeyi sala 2022'da hat bu dayın. İnşaata veci sala 2024'da despekir bu.
3: Be ekonomi hem devam bikin. Bankaya navendi kırara faiz eşkerekir. İro bu faiz jisedi si haftan da sabit hiçt kırareke vaha hem beşin hati dayın. Metna kırar edahat kutin tesira geçedanin jeopolitik aliser enflasyonu jinniz ve den şopandın. Haber onu çeyinde nem devam ki. Serok Omar Recep Tayyip Erdoğan jibo 87 salvegera tevlibuna Hatay'ı hikayeli gulet u salvegera kongre Erzurum'e mesaj ekve Jant Erdoğan dı peyama kvedali. Ser rahi yekitiya netebe hikaya kongre Erzurum'e sekini ugot. Em jibo peşkistina velati kwe khibatin kwe dominin. Hatay bi sedan sale duvarı şaristani çant u biratiye da perçe eke velati meye. Serok Omar Recep Tayyip Erdoğan jibo 87 salvegera tevlibuna Hatay'ı hikayeli gulet mesaj ekve şant. Erdoğan peyama kvada got Hatay bi sedan sale duvarı şaristani çant u biratiye da perçe ek velati meye. İroji de edefa Türkiye aset sale da peşveçuna kvada domine. Serok Omar got me pişti artevcin şeşe sıbati jibo jinnu ve avaki na Hatay hamu imkanin devleti seferber kirin. Emi başarı kuyu kadim jiberi hoşiktir inşa u ihya bikin. Serok Omar Erdoğan jibo salvegera kongre Erzurumiji mesaj ekve şant Erdoğan got. Millet emedi kongre Erzurumi'da be briyardari li dora ideal eke bu yek u jibo peşer oşe edefa kwa nişanda. Em iroji jiveş mentya mezin ilham edigrim. Endamen kongreye gotin dinav sinore neteveyda velat eme yeke. Em bindesti u serverika kesi kabul nakin. Ez iroji carek edin van endamen kongreye bi hürmet bi bir dinim. Özgür Özel der ki kuvve partiyeke nu avabı kim? Seroki giştiği ki MHP Devlet Bahçeli'ci derbari ve meseleyi de akıbı Bahçeli got ve alikariya hazine ya kuatiye dahin CHP parek vere dahin partiya kuvve nu vera vakirin. Devlet Bahçeli Bersiv da Pırsiyelini Ser Partiya Nu Gya Kuvve Özgür Özel Avabike Bahçeli Diyar Kirku Ev Demeke Direje Sinyalin Partiya Nu da atın dayın Got Raya Gişti da Listeye Heşte Not Parlamenterin Ku Vej CHP Derbasi Partiya Nu Bibin Digariya Bahçeli Liser Parikirine Hebunin CHP Jakhvi Got Ve Çava Vere Parikirin Ne Diyare Devlet Bahçeli got dibe ku mal u milkin wek avahi u vesayetin makaman ji CHP

0: Daran pişgirî xwest. Rayedaran jî feryada dayika aynî Özbekê bihîst û jê re çêlekek diyarî kirin. Ew bi vê gelek razî bû spas kir.
1: Hûne rahmetî ve me çêlînan diya xwedê ji wan razî bite, xwedê hayî karê wan bitin. Gele gele teşekkür ederim. Gele jim ben yine. Hadi feya hemen lazım da inşallah.
0: Hilli gel çeyrek egolik jidan mal batı.
2: Jiber Leza Zede u Xemsariye Disa Qazayin trafik eşe bulun. Qazayan da 8 kes mirin, 21 kes çivrindar.
3: Li Seriya Ardan u Çardahane de otomobil lehev qalibin. De qazayda 4 kes mirin, 2 kes birindar bun. Birindar hatun rakirin de xoşxane. Li Qosera Merdine ve Sayda Kujre derket li refuje da. Ve Sayda Tekla Avet u Sasekini. Ajokare ku birindar bu hat rakirin de xoşxane. Li Manisa'yı minibisa reviyan ve Sayda'ki ticari lehev qalibin. De qazayda kesek mir, 10 kes birindar bun. Birindar hatun rakirin de xoşxane. Li Qozana Edirne'ye otomobileke tekle avet. De qezayda du kes birindar bun. Li Slopya Şırnağı otomobil akujre derket li bariyere da. De qezayda kesek mir kesek birindar bu. Li Kırıkkale'ye otomobil ve motosikletek li hev qalibin. Ajokare motosiklete li cihe qezayı jiyana akujre desta. Li Seriya Karabük Bartın'e jit trek ji kontrol ederket u dorsaya veket şeri dadın. Ve gavye vesayet ekedin li dorsaya kalibi. Di kazayda kesek mir dükes birindar bun. Li Denizli'ye 5 otomobil li hep kalibin. Di kazayda tütüş bir dükesini hat li derbari kazayda li persin hat lesbekirin.
2: Der hevşen şeşe sıvatı da yek cibajar inkuveri zede zirar dit beguman meraş bu. Pişti erdevci her der bu kavelli enkaz. Başı sazi u dezgeyin ele kadar yen devleti başar jinu ve abakin. Tenili kolana Trabzon'e bitebaki hazar u hastu haşte u haft hap kargeh dikan u ofis hatin lekirin. Hamu abayi bide se Tokyo hatin lekirin u hamuci zağm u evlene.
4: Di felaket ses saleyi ya şeşe sibat ede yazda bajar serobin obun. Yek juan bajarancı meraş bu. Bir taybeti karge o dikaneyin bazırganiye yenili kolana Trabzon'e harabi bun. Pişti erdheci devlete berpisyar yakweb cihani. Bu vezarata havirdor bajarvani o güherina iklimi, o deste tokiye li kolane kargehin nuhatın çekirin. Karge, dikan o ofisin kuhatın çekirin seçarkatine. Bir tevahi hezaru heysidu heştu heft karge o ofis hatın lekirin. Mimari yavancı modern o kweşe.
5: Zararı ne edeyim inşallah. Zararı bir adı tanem elhamdülillah çok şükür. Han çiğ biye. Çar kat, beyin çar kat, çiğ biye. Tevcih hem ama sevdi halaz biye. Çok şükür yani elhamdülillah sevdi hat halaz biye. Baş çiğ bu, sağlam çiğ bu. Demiri uya, suyağı uya, mermeri uya, tamam sağlam çiğ bu. Penceri uya. Zavrın çiğ bu, vicari zavrın sağlam çiğ bu.
6: 1391 hev iş merkezi, 491 hev jî ofis hat çekirin. Ewe pir zamanekî nêzik da teslimî esnafê me be bi xêr û xweşî înşallah.
4: Dema kargeh û ofîs bi temamî amade bibin wê teslîmî xwedî heqan bikin. Bazirganiya bajêr jî wê cardin wekî berê geş bibe.
2: Müteşebbiseki wanî 35 salan li derve başarê xweş xulî paşê vegeriya memleketê xwe û li ser hesin û pola kargehek avakir, dikanek avakir, nihalî kargeha wî 5 kes dişxulin.
7: Müteşebbisên wanî yek û yek ve digerin bajarê xwe. Li bajarê xwe kargeh û atolyên ava dikin. Yek ji wan jî Elî Durna ye. Elî Durna karê xwe 35 salan li derve bajarê xwe kir. Paşê biryar da ku bizivire û karê xwe li bajarê xwe bike.
8: Tiyem xebtin pêşî avayşa me batiyê kir. Ankara, İstanbul, Bursa, firmayı mazın da mıxavetin. Mevi deli başlakir, pişti uya sala 2017'da da emhat ne vani, mevra vani bölge xestekhanesiye. Me çekir çağı meva çekirim, emhatın organizi me yer xas. Eva fabrika mevi deli bekir.
7: Müteşebbise 48 sali berhemi xoğa dişine her deri velet.
8: Mola stadyumu mesela me çekir. Kahramanmaraş kayaka yurt binaları me çekir. Eva 6000 ton bu meva retkir. Naim Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Bilim Fakültesi'nin hayam çetkimi der işim heye. Ankara'nın ha asetanı rahmi çetkin mezunu anvrandırı bir fabrikada hayam çetkin. Em naşe nagera işe mehaya desmeden iske 700 ton emşe nagera.

0: Konevyarım. Az evvel şimdi malkıra bu bendir ki Arabi Reşil'de evde kan dikimi evine var ya tevrazerim. Haydel, haydel, haydel. Ak haydel, haydel, dilo haydel. Kodi ikrabı kedili bedil fenani gaki be varışı becil fenani girasi kohli be emil fena dara be şalülü be ibilbil fenani khaz ve şekeruti be egül. Bradile razil bedil ve türi parsa ilmil ve parsa merul verne ve nama donza doğali aşne bi uri şale man emirkan gevir be. Parsa merul brıza türi mervayi kul ve merul ve divari avdabı şerraka merul güni ve bırraka merul poste cüci ve berseliya merul kevir ve deri sekundada. Tek bir adile rezil ve dil ve ah edilo hey dil vey dil vey dil vey dil vey dil vey dil
1: TRT Kürdî Radyo Navenda Müzika Kürdî.

sırrı dinadın kıyas kirayayı Eri eri bini udegi gokalas ker Hasan üçer ku büçüki bir aşirin memi Alan miri konkir serpişta bozi revas var kenre Hire bini büser havzi gulab ava kasteli cümezken ezina zedada rast ker Miri konkir memi alan ve sibi dilber kevani zina zeda Lüser havzi gulab ava kasteli çavi seri gadi bübdüle kanaz kiray Ay ay

Vladini kilolo je vaskanye O mala jaru jirane Muhammadani godile Ibrahim ana lolo de afanye Azan Ibrahim ana selam kilos khofe Ele yedile şerici birine kırap tırar alete Ele yebu Kur'an el mala amye O dünya kharab be medo kamara bele khoye sozu kırare

tevle sed miye dotine sed efrontine her çarlaye me zevcine ji ele dibetiye bide bine şanarine ser

Pedi çuvali ki binevşe radu pek Hurmin dikete beşne minani baş bazırgane sale De gol hele da eskani mecikaniya diyar bekre çilu Çarkani derbune li dore Es büçügüm hena natume zavace Ez ebeme zavace naslinim zede Cembeli lave mire hekariya li dine Bira serresi ve hatane vare cote taci